0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

5-nji aýdyň 20-njy güni 15-den 48 minut ötkende 470-den artyk saýahatçy olturgan Jinghe nomerli saýahat atayyn poýuzy Beijing-ne Fengtai wagzalynan ýolga çykyp düşdik jana tündük Şinjaňda 19 gündük tereňde ýaýlanyş saparyn başlady. Bilige garaganda bul jol katayyn poýuz mamleket temir ýolu Beijing idarasyna garaşdyw Jungo temir ýol saýahat kooperatiwi towo Çektü şeriktiki jolgo koygon 2026 yılda kalgaçkı Jinghe nomerli atayın sayakat poyuz eken. Jungo temir jol sayakat tobu atayın poyuz jooptusunun tanıştırusunca atayın poyuz sayakatçılardı baştap Şenşi, Şinjaň, Gansu'dan turgan üç ölkönü sayakatladıp Baru saparında Şiyan'dan ötüp Artında aylanma Lenya boyunca Şinjaň, Lanzhou'du tereň sayakattap kaytat. Bul saparda Jibek jolu boyundaky tabiýi görükdör jana gumanitardyk bayrakı murastar jiýilip, batış tündüktün büt rayondaky klassik madaniýet sayakat görükdörü bir aýaldama ıngaýynda çagyldyrylat. Atayın poýuzdaky tamak wagonuna kesiptik aşpozdor tobu septelgen bolup, Jungo temir jol sayakat tobu Huaxia Mingju konuk sarayından gelgen aşpozdor tamakça soğu jetekçilik kılıp, kar töşkö, uy eti dümdömesi, neurumen, küştü otto kurulgan koy eti, daha penji siyakta özgöçö kurmalarda çıkargan. Sayakatçılardın salamattığı jana koopsuzluğuna kepiletti kılı üçün Jungo temir jol sayakat tobu. Şau Tangşan, doktor kanasındaki yeki medisinalı kızmatçını büt saparda jorob oluğa özgöçö sunuş kılgan. Topko, kan basım ölçögüç, kan kantın ölçögüç, jürek soguşun güzötüü asbabı. Daim iştetile turgan daarı jana çukul kutkaru daarlary siyaktuular septelgen. Tianjin jürgünçü taşu Oçastikasındakı sayakata tayin poyzunda orto jaş, kartaygan jürgünçülördün köbürek saparga çıgusuna karata, Kızmatta jirpası mol, kesiptik negizi mıktık negizgi kızmatçılardı gönül koyup tandap, ben kurpasını uyumdap, kartaygandarga jılılık jetkürü teylösü, çukul tengtaylaştıru boyunca kutkaru sabatları. Gütüsüz okuyalardı bir jaktılı kılu siyaktu mazmundardı imerçik degen abalda atayın tarbiyolunu kulaş çayıldırdı. Kartaygan jolochulardın hareket kılusun gaysız. Коопсуздук коргонусу алсыз болууда иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматчылары аралыкта вокзалда токтоо мезгилинде жолоочуларды тартиптүү абалда поездга чыгуу, түшүүгө жетектеп, аракетин кайсыз жолоочуларга бирге бир түйүндү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондордун текшерүү рейс санын көбөйтүп, картайган жолоочулар менен иштиктүүлүк менен сырдашып жардам берип, поезд ичиндеги түрдүү уул жабдууларды иштетип аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп, ичке

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılıp Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında bayğı yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattu doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malumat berip, köptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

normal çıkat. Korda da güneş kol kıyınlar altından türe tavan temperaturası 17-30 derece sayıran arasında sıyt sıdırım celcüret. Aksu'da alavultan tıra tavan temperaturası 17-20 derece sayıran arasında sıyt sıdırım celcüret. Arç'ta hazır akşağın cevap kıyınlar altından tavan temperaturası 13-23 derece sayıran arasında cılı uğrat sıdırım celcüret. Kaşkar da alavultan tıra tavan temperaturası 13-23 derece sayıran arasında cılı sıdırım celcüret. Hoden da alavultan kıyın açıda tavan temperaturası 14-26 derece sayıran arasında sıyt 3-4 balayır arasında şamal çıkart. Çoğu arada hava rayının aldım var mı tuttuğun sıdara. Bugünkü жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Гүлкада Акын, Роза Акзайбек, Бегмат Акмат, диктордору Гүлнара Турасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаала, Асхат Камза, жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылдошу деген абонтер терминалын чуруп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынын угасыздары.

5-nji aýdyň 20-njy güni 15-den 48 minut ötkende 470-den artyk saýahatçy olturgan Jinghe nomerli saýahat atayyn poýuzy Beijingde Fengtai wagzalynyň jolga çygyp düşdük jana tündük Şinjaňda 19 gündük tereňde ýaýlanyş saparyn başlady. Bilige garaganda bul jolga atayyn poýuz mamleket temir joly Beijing idarasyna garaşdyw Jungo temir jol saýahat kooperatibi towo Çektü şeriktiki jolgo koygon 2026 jılda kalgaçkı Jinghe nomerli atayyn sayakat poyuz eken. Jungo temir jol sayakat tobu atayyn poyuz jooptusunun tanıştırusunça atayyn poyuz sayakatçılardı baştap Şanşi, Şinjaň, Gansudan turgan 3 ölkönü sayakatladıp, baru saparında Şiandan ötüp, Artında aylanma Lenya boyunca Şinjaň, Lanzhou'du tereň sayahattap kaytat. Bul saparda Jibek jolu boyundaky tabiýi görükler jana gumanitardyk bayrakı murastar jiýilip, batış tündüktün büt rayondaky klassik madaniýet sayahat görükleri bir aýaldama ýanynda çagyldyrylat. Atayyn poýuzdaky tamak wagonuna kesiptik aşpozdor tobu septelgen bolup, Jungo temir jol sayahat tobu Huaxia, Mingju konuk sarayından gelgen aşpozdor tamak jasoogu jetekçilik kılıp, kar töşkö, uy eti dümdömesi, neurumen, küçtü otto kurulgan koy eti, daapenji siyakta özgöçö kurmalarda çıkargan. Sayahatçılardın salamattığı jana koopsuzduğuna kepiletti kılı üçün Jungo temir jol sayahat tobu Shao Tangshan, doktorkanasındaki eki medisinalı kızmatçını büt saparda joro boluga özgöçö sunuş kılgan. Topko, kan basım ölçögüç, kan kantın ölçögüç, jürek soguşun küzötüü asbabı. Daim iştetile turgan daarı jana çukul kutkaru daarlar siyaktuular septelgen. Tianjin jürgünçü taşu Oçastikasındakı sayakat atayyn poyuzunda orto jaş, kartaygan jürgünçülördün köbürek saparga çıgusuna karata, Kızmatta jirpası mol, kesiptik negizi mıktık negizgi kızmatçılardı gönül koyup tandap, ben kurpasını uyumdap. Kartaygandarga jılılık jetkürü teylösü. Çukul tengtaylaştıru boyunca kutkaru sabatları. Gütüsüz okuyalardı bir jaktılı kılu siyaktu mazmundardı imerçik degen abalda atayın tarbiyolunu kulaş çayıldırdı. Kartaygan jolochulardyň hareket kılusun gaysız. Koopsuzduk korgonus alsız boluda iş jüzünde özgöçölügüne karata poyuz kızmatçıları aralıkta wagzalda toktoo mezgilinde jolochulardy tartiptüü abalda poyuzga çıguu tüşüüge jetektep hareketin gaysız jolochularga birge bir tüyündü jardam berdi. Atayyn poyuz jürü barışında poyuz kızmatçıları wagondordun tekşerüü ressanın köbeytip Kartaygan jolochular menen iştiktülük menen sırdaşıp jardam berip, poyuz içindeki türdü uul jabdurlardy iştetip argasyn sabırdulyk menen düşündürüp, içke arjaktulu teyli arkulu poyuzga olturuu tuyunusun jogoru köterdi.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayhu yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattu doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz. Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıkka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol körsötüp, jumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Tüçübek cipke okşuş, milyon doğun junfa ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran. Atamekin altın beşigim. Yurtumuz Atamekinimizden meyri makabatın bayan da, junfanın ozot çörülgülü madaniyetine muras gerdik kılalı.

Onun tanıştırısınca atayın poyuz sayakatçılarda baştap, Şenşi, Şinjan, Gansu'dan turgan üç ölkönü sayakatladı. Barı saparında Şiyan'dan ötüp, artında aylanma Lenya boyunca Şinjan, Lanzhou'du terin sayakatlap kaytadı. Bu saparda Jibek yolu boyundaki tabiqi görüktör jana gumanitardık bayırkı murastar jiyilip, batış tündüktün büt rayondoku klassik madaniyat sayakat görüktörü bir ayaldama ıngayında çağıldırılat. Atayın poyuzdakı tamak vagonuna kesiptik aşboğuzdur tovu septelgen bolup, Jungo Temirjol sayakat tovu Huaxia, Mingju konuk sarayından gelgen aşboğuzdur tamakça soğu jetekçilik kılıp, kar töşkü, uyeti dümdömesi, neurumen, küştü otto kurulgan koyeti, daha penci siyakta özgücü kurmalarda çıkargan. Sayakatçılardın salamattığı jana koopsuzluğuna kepil etti kılı üçün Jungo Temirjol sayakat tovu Shao Tangshan, doktor kanasındaki yeki medisinalı kızmatçını büt saparda joro boluğa özgücü sunuş kılgan. Topko, kan basım ölçögüç, kan kantın ölçögüç, jürek soğuşun güzötü asbabı. Daim iştetile turgan darı jana çukul kutkarı darıları siyaktular septelgen. Тянжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поезунда орто жаш, картайган жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, бен курпасын уюмдап, картайгандарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул теңтайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуулук кылуу сыяктуу мазмундарды имерчиктеген абалда атайын тарбиялоону кулаш жайылдырды. Kartaygan jolochulardan hareket kılısı ıngaysız. Koopsuzduk korgonu salsız boluda iş yüzünde özgöçölügüne karata poyuz kızmatçıları aralıkta vogzalda toktoo mezgilinde jolochulardı tartiptüü abalda. Poyuzga çıguu, tüşüügö jetektep, hareket ıngaysız jolochularga birge bir tüyündü jardan berdi. Atayın poyuz jürü barışında poyuz kızmatçıları vagondordun tekşerüü res sanın köbeytip, kartaygan жолоочулар менен иштиктүүлүк менен сырдашып жардам берип, поезд ичиндеги түрдүү уул жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп, ичке ар жактуулуу тейлөө аркылуу поезга олтуруу туюнусун жогору көтөрдү.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Haştak Partiya Yaçay Kasının Şujisi Rahmanjan Mehmet mınday dedi. Hı Guangzhong kıştakta kanca 10 yıl turmuş geçirdi. Hal teknika bile turgan kişi. Kıştak turgundarının göptügön eginçilik kıyım bolu masilesin çeçüsünü jardam berdi. Hal bizdin aylanabızdakı ülgü. Oşon dile göpçülüktün üyrönü ülgüsü. Bugünkü günde Hı Guangzhong Aksu'nu Yaçak ile öz jurtu bilip, al ilim teknik arkulu kesipke güç koşup, sezim arkulu el abalın bilini juurluşturup, ar günü bekem turu jana emgek singdir arkulu. Atızda ulutların tıbağının taasürdü barağın jazuuda. Hı Guangzhong mınday dedi. Men ulandı göpçülükü naktulu iştiştep, kıyım masillerin çeçip, arlut kalkına teylü jürgüzüm.